kwako omutuna wabicho me vazamai ni mofufisi ne va vandukile elifu kono ne va holofezi